kata tawilile munjinka iulumbela wakondaga panyimanyo lintande kubalabo tanda ziye ziye ziye ziye ah wadino.